0: Dah, eh, leto bele.
1: Ya, alakan.
0: Amin, sarol ete.
1: Oh, ela.
0: Embo.
1: Amin ete. Oh, na balik.
0: Ade.
1: Hello, ibu ete.
0: Hello.
1: Kod kuar, hello.
0: Amin.
1: Wada cace do, kohol.
0: Eh, dah lah, oi me. Amin ete. Emplo, lembrum belakti. Selamat.
1: Selamat. Selamat.